0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu üzerinde 11. çıkışta 2 dakikalık bir yoğunluk gözlenirken Bebek Arnavutköy Caddesi ile Muallim Naci Caddesi kesişiminde tek dakikalık aksamalar yaşanmaktadır. Profesör Doktor Turan Güneş ve Rami Kışla gibi kritik noktalardaki yol çalışmaları araç akışını doğrudan etkileyen önemli dar boğazlar oluşturmaktadır. Bu bölgelerde alternatif güzergahları kullanmak, olası gecikmelerin önüne geçmek için hayati önem taşımaktadır. Bu noktadaki çalışmalar sadece anlık trafik yoğunluğu değil, bölgenin uzun vadeli ulaşım kapasitesini artırmak adına gerçekleştirilen kritik altyapı yatırımlarını temsil etmektedir. Özellikle Bebek ve Muallim Naci Caddesi gibi yüksek hacimli geçiş noktalarındaki aksamalar, sürücülerin toplu taşıma veya daha geniş arterleri tercih etmesini zorunlu kılmaktadır. Bu tür stratejik bölgelerdeki teknik iyileştirmeler, kentsel dokunun sürdürülebilirliği ve güvenli trafik akışı için kaçınılmaz birer süreçtir. Altyapı çalışmaları ve trafik yönetimi arasındaki denge, kentsel yaşamın sürdürülebilirliği için kritik birer çözümleme sunmaktadır. Bu tür teknik iyileştirmeler, uzun vadede güvenli ulaşım ağlarının inşası adına büyük önem taşımaktadır. Şimdilik bu kadar Cerci.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyür ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol, hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün serin dokunuşunu hissettiğimiz bu saatlerde hava durumunu sizlerle paylaşıyorum Varna. İstanbul'da az bulutlu bir hava eşliğinde 23 derece sıcaklık ve %92 nemle hafif bir esinti var. Ankara açık bir gökyüzü altında 20 derece ile huzur verirken İzmir'de güneşin sıcaklığı 30 dereceye ulaşıyor. Bu güzel havayı değerlendirmek için dostlarınızla uzun bir yürüyüşe çıkmaya ne dersiniz? Doğanın sunduğu bu eşsiz tabloyu izlemek için dışarı çıkmak harika bir fikir olabilir. Akşamın huzurunu ve hafif serinliğini ruhunuzda hissedin. Şimdilik müzikle kalın diyor.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğun bir çalışma trafiği hakim. Özellikle Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ile Ambarlar Caddesi ve Rami Kışla Caddesi güzergahlarında devam eden yol çalışmaları akışı kısıtlıyor. Vatan Caddesi ve Kemerburgaz bağlantı noktalarındaki çalışmalar nedeniyle bu bölgelerde alternatif yolları kullanmak olası gecikmelerin önüne geçecektir. Şehrin kritik noktalarında tespit edilen %80 küsur oranındaki ciddi aksaklıklar, sürücülerin önlem alarak planlı ilerlemesini zorunlu kılıyor. Bu çalışmaların temel nedeni İstanbul'un hızla büyüyen lojistik ağını modernize etmek ve uzun vadede trafik yoğunluğunu azaltmaktır. Özellikle Rami Kışla gibi stratejik noktalardaki altyapı yenilemeleri sadece bugünkü akışı değil, gelecekteki kentsel ulaşım kapasitesini doğrudan etkiliyor. Sürücülerin bu süreçte gösterdiği sabır, kamu hizmetinin sürekliliği ve şehrin genel işleyişi için kritik bir önem arz ediyor. Altyapı çalışmaları nedeniyle yaşanan bu geçici aksaklıklar, İstanbul'un ulaşım konforunu artırmak adına atılan zorunlu adımların birer parçası. Şehrin lojistik ağındaki bu modernleşme süreci uzun vadeli sürdürülebilirliğin temel taşını oluşturmaktadır. İyi geceler dilerim.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğun bir çalışma trafiği hakim. Özellikle Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ile Ambarlar Caddesi ve Rami Kışla Caddesi güzergahlarında devam eden yol çalışmaları akışı kısıtlıyor. Vatan Caddesi ve Kemerburgaz bağlantı noktalarındaki çalışmalar nedeniyle bu bölgelerde alternatif yolları kullanmak olası gecikmelerin önüne geçecektir. Şehrin kritik noktalarında tespit edilen %80 küsur oranındaki ciddi aksaklıklar, sürücülerin önlem alarak planlı ilerlemesini zorunlu kılıyor. Bu çalışmaların temel nedeni İstanbul'un hızla büyüyen lojistik ağını modernize etmek ve uzun vadede trafik yoğunluğunu azaltmaktır. Özellikle Rami Kışla gibi stratejik noktalardaki altyapı yenilemeleri sadece bugünkü akışı değil, gelecekteki kentsel ulaşım kapasitesini doğrudan etkiliyor. Sürücülerin bu süreçte gösterdiği sabır, kamu hizmetinin sürekliliği ve şehrin genel işleyişi için kritik bir önem arz ediyor. Altyapı çalışmaları nedeniyle yaşanan bu geçici aksaklıklar, İstanbul'un ulaşım konforunu artırmak adına atılan zorunlu adımların birer parçası. Şehrin lojistik ağındaki bu modernleşme süreci uzun vadeli sürdürülebilirliğin temel taşını oluşturmaktadır. İyi geceler dilerim.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

0: İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözleniyor. Özellikle Albay Faik Sözdener ve Muvakkithane caddeleri arasındaki bölgede yaklaşık 2 dakika gecikme yaşanırken, Rami Kışlağı ile Ferhatpaşa caddelerinde devam eden yol çalışmaları akışı zorlaştırıyor. Vatan Caddesi üzerinde yürütülen çalışmalar nedeniyle Softa Sinan Sokak hattında aksamalar beklenirken, alternatif güzergah olarak daha geniş ana arterlerin kullanılması öneriliyor. Şehir genelindeki ciddi yoğunluk ve çalışma bölgeleri, sürücülerin rotalarını önceden planlamalarını zorunlu kılıyor. Yol çalışmaları nedeniyle oluşan bu aksamalar, sadece trafik akışını değil, bölgedeki ticari faaliyetlerin ve toplu taşıma sürekliliğini de doğrudan olumsuz etkiliyor. Özellikle geniş çaplı altyapı projelerinin şehir merkezinde yürütülmesi sırasında koordinasyonun sağlanması hem sürücü güvenliği hem de çevredeki sakinlerin günlük yaşam kalitesinin korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Alternatif güzergahların önceden belirlenmesi, yoğunluğun diğer mahallelerdeyin birikerek genel kentsel hareketliliği felç etmesini engelleyen kritik birer önlemdir. Altyapı projelerinin kentsel yaşam üzerindeki bu etkileri, planlı ulaşım yönetimi ve doğru koordinasyon ile en aza indirilebilir. Şehir içi hareketliliğin sürekliliği için çevresel faktörlerin dengeli bir şekilde ele alınması şarttır. Şimdi kısa bir mola veriyoruz.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com 4'ünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzünün bize sunduğu renkleri birlikte keşfediyoruz. İstanbul'da 22 derece ve %68 nemli hafif bulutlu bir hava var. Ankara ise 19 derece ile oldukça açık görünüyor. İzmir'de güneş yüzünü tam gösteriyor ve sıcaklık 27 dereceye kadar çıkıyor. Bu güzel havayı değerlendirmek için bugün mutlaka dışarı çıkıp derin bir nefes almalısınız. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Müziğin akışına bırakıyoruz kendimizi.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzünün bize sunduğu renkleri birlikte keşfediyoruz. İstanbul'da 22 derece ve %68 nemli hafif bulutlu bir hava var. Ankara ise 19 derece ile oldukça açık görünüyor. İzmir'de güneş yüzünü tam gösteriyor ve sıcaklık 27 dereceye kadar çıkıyor. Bu güzel havayı değerlendirmek için bugün mutlaka dışarı çıkıp derin bir nefes almalısınız. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Müziğin akışına bırakıyoruz kendimizi.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugby, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugby oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: sabahlar. İstanbul trafiğinde sabah saatlerinde yoğunluk gösteren noktalar özellikle Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ve Rami Kışla Caddesi üzerindeki yol çalışmaları nedeniyle ciddi gecikmelere yol açıyor. Ferhat Paşa Caddesi ile Vatan Caddesi hattında devam eden çalışmalar akışı kısıtlıyor. Bu bölgelerde alternatif güzergahları kullanarak süreyi azaltabilirsiniz. Kemerburgaz Bağlantı Kavşağı civarındaki çalışmalardan kaynaklı yoğunluk nedeniyle sürücülerin dikkatli olması ve bölgedeki trafik işaretlerine uyması büyük önem arz ediyor. Bu yoğunluk sadece bireysel birer aksama değil, kentsel altyapı modernizasyonunun getirdiği geçici ama kritik bir zorluğun göstergesidir. Şehrin ana damarlarındaki bu çalışmaların tamamlanması, uzun vadede ulaşım konforunu artıracak ve trafik güvenliğini optimize edecektir. Sürücülerin sabırlı davranması sadece zaman tasarrufu değil, aynı zamanda çalışma alanındaki iş güvenliği ve toplumsal huzur için de büyük önem taşıyor. Birlikte tipin lokozola. Berzerkadyen lokolunuz. Kentsel dönüşüm projeleri, bugün yaşadığımız bu geçici aksaklıkları altyapı kalitesini artırarak gelecekteki sürdürülebilir ulaşım standartlarını güçlendirecektir. Bu tür yapısal iyileştirmeler sadece trafik akışını değil, şehir yaşamının güvenliğini ve konforunu doğrudan etkileyen temel taşlar. Şimdilik bu kadar.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. Bu Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos tarihinde imzalanan Mekke Paktı, Orta Doğu ve Güney Asya hattında savunma odaklı yeni bir jeopolitik blok oluşturarak bölgesel güç dengelerini kökten değiştirme potansiyeline sahip. Bu ittifakın özellikle İran ve İsrail'e yönelik stratejik bir duruş sergilediği iddiaları, bölgedeki nükleer yayılma riskleri ve enerji hatlarının güvenliği üzerinde doğrudan etki yaratacaktır. Üç ülkenin ortak savunma vaadi, askeri teknoloji paylaşımı ve lojistik ağların entegrasyonu üzerinden somut bir caydırıcılık unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Bu gelişme, uluslararası hukuk çerçevesinde bölgesel istikrarı dengelemek adına bir araç olarak görülse de, küresel ölçekte savunma bloklarının çeşitlenmesiyle diplomasi trafiğinde yeni bir dönemi işaret ediyor. Bu, ittifakın en kritik boyutu. Sadece askeri bir dayanışma değil, aynı zamanda enerji güvenliğini garanti altına alan stratejik birer ticaret koridoru oluşturma potansiyelidir. Bölgedeki limanların ve lojistik hatlarının bu üç ülke arasında entegre edilmesi, küresel enerji piyasalarında alternatif güç merkezlerinin doğmasına yol açacak. Bu durum, batılı güçlerin bölge üzerindeki tek taraflı etkisini zayıflatırken, çok kutuplu bir dünya düzeninde askeri teknolojilerinin daha geniş bir coğrafyaya yayılmasına neden olabilir. Batılı konsolar görse, bu bloklaşma, bölgesel aktörlerin sadece savunma amaçlı değil, aynı zamanda küresel ticaret sistemindeki merkezi rollerini tahkim etmek için de stratejik birer araç olarak kullanmaktadır. Özellikle deniz ticaret yollarının güvenliği ve enerji arzında çeşitlilik arayışı, bu ittifakı geleneksel diplomatik dengelerin ötesine taşıyan ekonomik birer hamle haline getiriyor. Söz konusu entegrasyonun başarıya ulaşması durumunda, Orta Doğu'daki güç dinamikleri tek kutuplu yapılardan bağımsız, çok boyutlu ve daha dayanıklı ortaklık modellerine doğru evrilecektir. Bu çok boyutlu savunma ve ticaret ittifakı, geleneksel güç dengelerini sarsarak bölgeyi çok kutuplu bir jeopolitik yapıya zorlayacaktır. Bu dönüşümün başarısı, küresel sistemde yerel aktörlerin özelliklerini artırırken, uluslararası hukukun ve ticaretin yeni dinamiklerini şekillendirecek. Şimdilik bu kadarca.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com 4'ünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. Bu Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos tarihinde imzalanan Mekke Paktı, Orta Doğu ve Güney Asya hattında savunma odaklı yeni bir jeopolitik blok oluşturarak bölgesel güç dengelerini kökten değiştirme potansiyeline sahip. Bu ittifakın özellikle İran ve İsrail'e yönelik stratejik bir duruş sergilediği iddiaları, bölgedeki nükleer yayılma riskleri ve enerji hatlarının güvenliği üzerinde doğrudan etki yaratacaktır. Üç ülkenin ortak savunma vaadi, askeri teknoloji paylaşımı ve lojistik ağların entegrasyonu üzerinden somut bir caydırıcılık unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Bu gelişme, uluslararası hukuk çerçevesinde bölgesel istikrarı dengelemek adına bir araç olarak görülse de, küresel ölçekte savunma bloklarının çeşitlenmesiyle diplomasi trafiğinde yeni bir dönemi işaret ediyor. Bu, ittifakın en kritik boyutu. Sadece askeri bir dayanışma değil, aynı zamanda enerji güvenliğini garanti altına alan stratejik birer ticaret koridoru oluşturma potansiyelidir. Bölgedeki limanların ve lojistik hatlarının bu üç ülke arasında entegre edilmesi, küresel enerji piyasalarında alternatif güç merkezlerinin doğmasına yol açacak. Bu durum, batılı güçlerin bölge üzerindeki tek taraflı etkisini zayıflatırken, çok kutuplu bir dünya düzeninde askeri teknolojilerinin daha geniş bir coğrafyaya yayılmasına neden olabilir. Batılı konsolar görse, bu bloklaşma, bölgesel aktörlerin sadece savunma amaçlı değil, aynı zamanda küresel ticaret sistemindeki merkezi rollerini tahkim etmek için de stratejik birer araç olarak kullanmaktadır. Özellikle deniz ticaret yollarının güvenliği ve enerji arzında çeşitlilik arayışı, bu ittifakı geleneksel diplomatik dengelerin ötesine taşıyan ekonomik birer hamle haline getiriyor. Söz konusu entegrasyonun başarıya ulaşması durumunda, Orta Doğu'daki güç dinamikleri tek kutuplu yapılardan bağımsız, çok boyutlu ve daha dayanıklı ortaklık modellerine doğru evrilecektir. Bu çok boyutlu savunma ve ticaret ittifakı, geleneksel güç dengelerini sarsarak bölgeyi çok kutuplu bir jeopolitik yapıya zorlayacaktır. Bu dönüşümün başarısı, küresel sistemde yerel aktörlerin özelliklerini artırırken, uluslararası hukukun ve ticaretin yeni dinamiklerini şekillendirecek. Şimdilik bu kadarca.
1: Tek hesap. 4 okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin, eve dönerken avucunuzu taratın, yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız, her zaman her yerde cupreading.com.

0: Fade low, heartbeat drum, solo.
1: Günaydın sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü dansını sizin için yorumluyorum. İstanbul'da nem oranı %93 ile oldukça yoğun bir sabah başlarken, İzmir'de 24 derece ile güneşin tadı çıkarılabilir. Ankara ise 18 derece ile çok daha serin ve açık bir atmosfere sahip. Bu yüzden dışarı çıkmadan önce bölgenize göre hazırlık yapmayı unutmayın. Gökyüzünün bugünkü hikayesini sizinle paylaşmak ne güzeldi. Şimdi kulaklarınızda huzurlu ezgiler yankılanmaya devam edecek. Şimdilik bu kadar.
2: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: Günaydın. İstanbul trafiğinde sabah saatlerinde yoğunluk gözlenirken, özellikle Habibler'le Hastal arasındaki yol üzerinde, Kuzey Marmara otoyolu bağlantısında 9 dakikalık ciddi bir gecikme yaşadım. Ayrıca çevre yolu çıkışında ve Kenar Caddesi ile Abdi İpekçi Caddesi güzergahında araç akışı yavaşlıyor. Bu bölgede alternatif güzergahlara yönelmek zaman kazandıracaktır. Bu yoğunluk sadece anlık bir aksama değil, bölgedeki artan araç hacmi ve altyapı kapasitesinin sınırlarına ulaşmasıyla doğrudan bağlantılıdır. Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu gibi kritik arterlerdeki gecikmeler, lojistik ağlarını etkileyerek ekonomik hareketliliği kısıtlayabilir. Trafik yoğunluğunun bu noktada somutlaşması, şehir içi planlamada alternatif güzergahların ve toplu taşıma entegrasyonunun ne kadar hayati olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Kentsel hareketliliğin yönetimi, sadece trafik akışını sağlamak değil, sürdürülebilir bir şehir planlamasının temel taşıdır. Altyapı yetersizliklerinin yarattığı bu tıkanıklıklar, bireysel zaman kaybının ötesinde toplumsal verimliliği doğrudan etkileyen yapısal sorunları gözler önüne seriyor. Şimdilik bu kadar.
1: Kadriye Sıcak ve Bilge, Aylin Cesur ve Doğrudan, Hacer satırlar arasını okur, Sevda Doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin, cupreading.com'da.

0: Günaydın. Flört uygulaması Bumble, platformun temel taşı olan ilk mesajı sadece kadınlar atar kuralını kaldırarak kullanıcı tabanında ciddi bir tartışma başlattı. Bu karar uygulamanın özgün değer önerisini zayıflatırken dijital etkileşimlerde toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl evrildiğini ve platformların bu değişime nasıl uyum sağladığını göstermesi açısından kritik önem taşıyor. Kullanıcılar arasındaki kutuplaşma, teknoloji dünyasında güvenlik odaklı kuralların yerini eşitlikçi modellerin almasının yaratacağı riskleri ve fırsatları tartışmaya açıyor. Bu karar, dijital platformların kullanıcı deneyimi ile toplumsal eşitlik arasındaki dengeyi nasıl kurduğuna dair önemli bir örnektir. Bu karar, dijital platform arasındaki özgün özelliğin kaybı ticari bir risk taşısa da, teknoloji dünyasında koruyucu olarak görülen kısıtlamaların evrensel haklar ve özgürlükler perspektifinden yeniden sorgulanması kaçınılmaz. Bu dönüşüm, bireylerin dijital alanlarda kendi kimliklerini daha eşitçi bir düzlemde inşa etme arzusunun yansımasıdır. Bu değişim, platformun güvenli alan oluşturma stratejisinden bireysel özgürlüklerin öncelendiği daha açık bir sosyal etkileşim modeline geçişini simgeliyordu. Dijital mecralardaki bu dönüşüm, geleneksel koruma mekanizmalarının yerini kullanıcıların kendi güvenli sınırlarını ve iletişim tercihlerini bizzat yönettiği bir modele bıraktığını göstermektedir. Bu durum, teknoloji şirketlerinin sadece kısıtlayıcı kurallarla değil, evrensel eşitlik ilkeleriyle toplumsal değişime uyum sağlama zorunluluğunu açıkça ortaya koymaktadır. Dijital mecralarda bireysel özgürlüklerin öncelendiği bu dönüşüm, platformların toplumsal eşitlik ilkeleriyle uyum sağlama sürecinin kritik bir göstergesidir. Teknolojinin koruyucu bariyerlerden arınarak daha açık ve kapsayıcı modellere evrilmesi, dijitalleşen dünyada bireyin kendi güvenli alanı bizzat inşa etme gücünü simgeliyor. Şimdilik bu kadar Jay.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle, okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Recball Türkiye'de büyüyor. Ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Recball. Hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: The coffee's finished. The story stays.
1: Günaydın. Gir gücü piyasasında her gün 5000 kişinin işsiz kalması, üretim ve tüketim dengesinin bozulduğunun somut bir göstergesidir. Artan enflasyon oranı ve istikrarsız Türk lirası kuru, işletmelerin maliyetlerini öngörememesine yol açarak sürdürülebilir istihdamı imkansız hale getirmektedir. Yüksek faiz oranlarının üretim yerine sermayeye atıl tutması, işçinin alım gücünü düşürürken halkın temel ihtiyaç maddelerine erişimini zorlaştırmaktadır. Bu ekonomik tablo, sadece bir istatistik değil, her gün binlerce çalışanın yaşam standartlarının ve gelecek planlarının doğrudan sekteye uğraması anlamına gelmektedir. Diş gücü piyasasındaki daralmanın yarattığı durgunluk, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini %26'dan %28'e yükseltmesiyle daha karmaşık bir boyuta taşınıyor. Bu 2 puanlık artış, fiyat istikrarı hedeflerini zorlaştığını ve maliyetlerin kontrol edilemez şekilde yükseldiğini açıkça ortaya koymaktadır. Artan enflasyon beklentisi, Türk lirası üzerindeki baskıyı sürdürülebilir kılarak, temel gıda ve enerji ürünlerinde doğrudan fiyat artışı demektir. Bu durum, tüketicinin sabit geliriyle satın alabildiği ürün miktarının azalması ve alım gücünün her geçen ay daha fazla aşınması anlamına gelir. Enflasyon tahminlerindeki bu artış sadece rakamsal bir değişim değil, aynı zamanda orta sınıfın ekonomik direncinin zayıflamasına ve toplumsal refahın gerilemesine yönelik ciddi bir uyarıdır. Bu tür makroekonomik verilerdeki sapmalar, bireylerin temel yaşam standartlarını korumakta zorlanacağı bir dönemin habercisidir. Şimdilik bu kadar Cacı.
2: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

Günaydın. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etmesi, Ocak 2027 döneminde emekli maaşlarının hesaplanacağındaki baz rakamı doğrudan etkileyerek alım gücü dengelerini değiştirir. Enflasyon oranındaki bu artışın beklendiği gibi gerçekleşmesi durumunda, yüksek fiyat değişimleri karşısında sabit gelirli vatandaşın temel gıda ve

0: enerji harcamalarındaki payı kritik bir eşiğe ulaşacak. Özellikle döviz kurlarındaki hareketliliğin ithal ürün maliyetlerine yansıması, emekli maaşlarındaki artışın reel olarak ne kadar koruyucu olacağını belirleyecek ana unsur olacak. Enflasyonun sabit gelirli vatandaş üzerindeki baskısı devam ederken, şans oyunları sektöründeki agresif pazarlama stratejileri ve dijitalleşme hamleleri ekonomik dengeleri farklı bir boyutta etkiliyor. Mi Piango'nun başlattığı arkadaşını getir kazan gibi çapraz promosyon modelleri, kullanıcı bağlılığını artırırken aynı zamanda tüketim alışkanlıklarını oyun odaklı modellere kaydırmayı hedefliyor. Bu tür kampanyalar, özellikle yüksek enflasyon ortamında insanların umut arayışına hitap eden birer pazarlama aracı olarak öne çıkıyor ve şans oyunları sektöründeki pazar payını genişletiyor. Tüketim alışkanlıklarının oyun odaklı modellere kayması, ekonomik belirsizliklerin yarattığı psikolojik boşlukları dolduran birer kaçış alanı olarak karşımıza çıkıyor. Bu tür pazarlama stratejileri, yüksek enflasyonun yarattığı alım gücü kaybını bireysel umut projeksiyonlarıyla dengelemeye çalışan ticari hamleler. Şimdilik bu kadarcı.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: Günaydın. İstanbul trafiğinde yoğunluk ve aksamalar rapor edildi. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolu üzerinde 15 dakika süren önemli bir gecikme yaşanıyor. O7 karayolunda 8. çıkış ile 11. çıkış arasında 11 dakikalık bir tıkanıklık mevcutken, Bican Bağcıoğlu yokuşu, Sokak ve Kayışdağı Caddesi gibi noktalarda kısa süreli yoğunluklar gözleniyor. Şehir içi ulaşımda Halitpaşa Caddesi hattında 4 dakikalık gecikmelerle karşılaşıldığı tespit edildi. Trafik yoğunluğu sadece bireysel birer aksama değil, kentsel hareketliliğin ve ekonomik verimliliğin doğrudan yansımasıdır. Özellikle ana arterlerdeki bu gecikmelerin kronikleşmesi, karbon salınımını artırırken, şehir sakinlerinin yaşam kalitesini ve zaman yönetimi disiplinlerini olumsuz etkilemektedir. Altyapı planlamasında alternatif güzergahların etkin kullanımı, toplu taşıma entegrasyonu ve akıllı trafik yönetim sistemleri bu tür darboğazları minimize etmek için kritik öneme sahiptir. Bu, trafik yoğunluklarının yarattığı çevresel ve bireysel maliyetleri yönetmek, kentsel planlamanın temel birer sorumluluğudur. Bu, trafik yoğunluklarını, verimli ulaşım ağları sadece konfor değil, sürdürülebilir bir yaşam için zorunluluktur. Şimdilik bu kadar.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: Günaydın. Bakır fiyatlarının 12 yılın en yüksek seviyesine ulaşması, sadece metal piyasasında değil, enerji ve savunma sanayisi gibi kritik sektörlerde üretim maliyetlerinin doğrudan artması anlamına geliyor. Bu küresel arz sıkıntısı ve talep dengesizliği, yerel üreticilerin maliyet baskısıyla karşılaşmasına ve nihayetinde son tüketiciye yansıyan ürün fiyatlarının yükselmesine neden olacaktır. Özellikle elektrik şebekeleri gibi altyapı projelerinde kullanılan bakırın değer kazanması, enerji maliyetlerini artırarak enflasyonist baskıyı güçlendirecek önemli bir ekonomik gösterge. Bakır piyasasındaki maliyet artışlarının yarattığı üretim baskısı, sanayi üretiminde iş gücü dinamiklerini köklü bir şekilde değiştirmeye başladı. İş gücü maliyetlerinin yüksekliği ve üretimin zorlaşması nedeniyle eleman aranıyor. İlanları azalırken, işletmelerin fiziksel kapasitelerini satma veya kiralama eğilimi gösterdiği bir dönüşüm yaşanıyor. Bu durum, üretim tesislerinin verimsizleştiği ve yatırımcıların sabit maliyetlerden kaçınarak daha esnek modeller aradığı ekonomik bir durgunluğun sinyalidir. Artan enflasyon oranının ve yüksek faizlerin yarattığı finansal yük, işletmeleri personel tutmak yerine mekanlarını devretmeye zorlayarak işsizlik riskini somutlaştırmaktadır. Tüketici tarafında bu durum, hizmet sektöründeki istihdam kaybı nedeniyle alım gücünün düşmesi ve ürün fiyatlarının doğrudan artışı olarak karşılık bulacak. Üretim tesislerinin devri ve iş gücü kaybı, sanayideki maliyet krizinin kaçınılmaz bir sonucu olarak istihdam piyasalarını derinlemesine sarsmaktadır. Bu yapısal dönüşüm, kısa vadede üretim hacmini daraltırken, uzun vadede arz zincirindeki kırılganlıkları daha görünür kılacaktır. Ekonomik dengelerin yeniden şekillendiği bu kritik süreçte gelişmeleri yakından takip etmeye devam edin.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzü her yerde parlıyor rondu. İstanbul'da hava 26 derece ve nem %100 iken, İzmir'de güneşin tadını çıkarmak için mükemmel bir hava var. Ankara ise 21 derece ile çok daha serin ve huzurlu bir sabah sunuyor. Nem oranı yüksek olduğu için bugün yanınıza mutlaka hafif ama nefes alan kıyafetler almalısınız. Günün geri kalanında gökyüzünün size eşlik etmesi dileğiyle şimdi müziklerin büyülü dünyasına geçiyoruz. Şimdilik bu kadar.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

İyi günler. Yapay zeka teknolojilerinin yüksek işlem gücü gereksinimi, enerji maliyetlerini artırarak elektrik faturaları ve teknolojik cihaz fiyatları üzerinde doğrudan bir baskı oluşturuyor. Bu durumun hane halkı bütçesine yansıması, özellikle yüksek enerji tüketen veri merkezlerinin işletme giderlerinin son kullanıcıya %15 oranında ek maliyet olarak yansıtılmasıyla somutlaşmaktadır. Artan enflasyon ve kur dalgalanmalarıyla birleşen bu teknolojik maliyet artışı, temel ihtiyaç kalemlerinde fiyat istikrarını zorlaştırarak alım gücünü doğrudan zayıflatmaktadır. Yapay zekanın enerji maliyetlerini artırarak teknolojik ürünlerin fiyatlarını yukarı çekmesi, enerji arzı ve üretimindeki zorlukları daha da görünür kılmaktadır. Zorlu Enerji'nin ilk yarı yıldaki 6 milyar Türk lirası tutarındaki zararı, sektördeki yüksek borç yükü ve operasyonel maliyet baskılarının doğrudan bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Bu finansal kayıp, enerji üretimindeki girdi maliyetlerinin yükselmesiyle doğrudan bağlantılı olup, uzun vadede elektrik üretim maliyetlerinde artış riskini barındırmaktadır. Artan enflasyon oranları ve kur dalgalanmalarıyla birleşen bu yapısal sorunlar, nihai tüketicinin elektrik faturalarında %10 gibi doğrudan maliyet artışlarına yol açabilecek bir baskı unsuru oluşturmaktadır. Zorlu Enerji'nin 2026 yılına kadar planladığı mali disiplin adımları, sektördeki sermaye ihtiyacını ve üretim sürdürülebilirliğini koruma çabasıdır. Ancak bu süreçteki dalgalanmaların evsel enerji tüketim kalemlerinde fiyat istikrarsızlığı yaratma potansiyeli oldukça yüksektir. Enerji sektöründeki bu yapısal maliyet artışları ve teknolojik dönüşümün getirdiği yüksek giderler, nihayetinde küresel ölçekte kaynak yönetimi krizini derinleştirmektedir. Bu dinamikler sadece

0: İyi günler. Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın evde çekilen darp görüntüleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Disiplin Kurulu'na kesin ihraç talebiyle sevk edilmesi, siyasi etik ve güvenliğin korunması açısından kritik bir gelişme. Bu tür görüntülerin kamuoyuna yansıması, partinin kurumsal imajını zedelediği gibi şiddet içeren eylemlerin siyaset içinde kabul edilemezliğini açıkça ortaya koymaktadır. Söz konusu disiplin süreci, demokratik kurumların kendi iç işleyişinde hukuk ve ahlaki değerleri koruma çabasının somut bir göstergesidir. Şiddetin her türlüsünün reddedildiği bir toplumsal yapıda, bu tür iddiaların yargı ve parti içi denetim mekanizmalarıyla ele alınması, kamu güvenliği için hayati önem taşır. Siyasi aktörlerin özel alanlarında sergilediği şiddet eylemleri, sadece bireysel birer disiplin suçu değil, aynı zamanda siyasetin barışçıl çözüm üretme iddiasına vurulan bir darbedir. Kurumsal disiplin süreçlerinin bu noktada devreye girmesi, partilerin kendi içlerinde hukuk ve etik standartlarını koruma iradesini gösterirken, şiddetin meşrulaştırılamayacağı mesajını net şekilde vermektedir. Bu tür olayların yargıya taşınma ihtimali ve parti içi yaptırımları, demokratik temsilin temelinde yatan güven duygusunu tesis etmek için zorunludur. Siyasi aktörlerin fiziksel şiddet içeren eylemleri, sadece kişisel birer ihlal değil, aynı zamanda kamusal alandaki güvenliğin ve barışçıl diyalog kültürünün zedelenmesidir. Disiplin kurulunun kesin ihraç talebi, siyasetin kutsal kabul edilen etik değerlerini korumak ve şiddetin hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını vurgulamak adına kritik bir yaptırımdır. Bu süreç, demokratik kurumların kendi iç denetim mekanizmalarıyla toplumsal huzuru tehlikeye atan davranışlara karşı net bir duruş sergilediğini kanıtlamaktadır. Bu süreç, demokratik kurumların siyasi aktörlerin şiddet içerikli eylemlerine yönelik bu sert yaptırım, demokratik siyasetin barışçıl çözüm odaklı yapısını korumak adına kritik birer duruştur. Şiddetin her türsünün reddedildiği bir toplumsal düzenin inşasında, kurumların kendi iç disiplin süreçlerini bu denli kararlı işletmesi güven duygusunu tesis eder. Bu tür olaylar, kamuoyuna siyasi etiğin ve hukuk kurallarının tavizsiz uygulanacağına dair net bir mesaj vermektedir. Şimdilik bu kadar.
1: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. İstanbul'da 26 derece sıcaklık ve yüksek nemle gökyüzü hafif bulutlu, Ankara açık bir havada 23 derece, İzmir ise rüzgarlı ve güneşli 30 derecede bizi karşılıyor. Nem oranı yüksek şehirlerde biraz ferahlık ararken, İzmir'in güneşinde deniz havasının tadını çıkarabilirsiniz. Bu güzel havayı değerlendirmek için ten bir yürüyüşe çıkmak harika bir fikir olabilir. Günün bu güzel saatlerinde gökyüzü bize neşe sunmaya devam ediyor. Tadını çıkarmayı unutma. Şimdi müziğin huzurlu dünyasına geçiyoruz. Şimdilik hoşça kalın Doğulgay.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugbol, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugbol oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi günler. Motorin fiyatlarında ay sonuna kadar geçerli olan özel tüketim vergisi muafiyeti sona erdiği için litre başına yaklaşık 9 lira artış yaşanıyor. Ardı, Eylül ayından itibaren kademeli olarak geri gelecek olan bu vergi düzenlemesi, lojistik ve taşımacılık maliyetlerini doğrudan etkileyerek gıda ve diğer temel ürünlerin perakende fiyatlarına yansıyacaktır. Bu ani artış, özellikle nakliye sektöründe çalışan işletmelerin maliyet yönetimini zorlaştırırken, tüketici enflasyon üzerinde baskı oluşturma potansiyeli taşımaktadır. Akaryakıt maliyetlerindeki artışın tüketici enflasyonu üzerindeki baskısı devam ederken, siyaset dünyasında disiplin ve etik ilkelerle ilgili ciddi bir gelişme yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazdan hakkında bir evde çekilen darp görüntüleri nedeniyle kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk kararı alındı. Bu durum, siyasi partilerin iç işleyişinde şiddet ve taciz gibi suçlara karşı sıfır tolerans politikasını uygulayıp uygulamadığını test eden kritik bir hukuki süreç başlatmaktadır. Söz konusu olayın kamuoyunda yankı bulması, siyasi aktörlerin kişisel davranışlarının kurumsal güvenilirliğe etkisini doğrudan sorgulatmaktadır. Söz konusu disiplin süreci, sadece bireysel birer davranışın cezalandırılması değil, siyasi partilerin demokratik temsil gücünü koruma noktasında kritik bir sınavdır. Şiddet içeren eylemlerin kurumsal yapı içerisinde yer bulması, seçmenin güvenini sarsarken kamu yararı ve hukuk devleti ilkeleriyle çelişen bir tablo ortaya koymaktadır. Bu tür olaylara karşı sergilenecek sert tutum, siyasi aktörlerin kişisel davranışlarının toplumsal etik değerlerle uyumlu olması gerektiğini vurgulayan önemli bir mesaj taşımaktadır. Siyasi partilerin şiddet ve taciz gibi suçlara karşı net tavır alması, demokratiker değerlerin korunması ve kurumsal güvenilirliğin tesisi için elzemdir. Bu tür disiplin süreçleri, hukukun üstünlüğüne bağlılığın sadece kağıt üzerinde kalmadığını topluma kanıtlayan birer örnektir. Şimdilik bu kadarcı.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok. Gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi günler. 7 ayda alınan 3529 konkordato kararı, mikro ve makro ekonomik dengelerin nedenli sarsıldığının somut bir göstergesidir. Bu artış, işletmelerin yüksek enflasyon ve dalgalı döviz kuru karşısında borçlarını ödeyemez hale gelerek yapılandırma sürecine girdiğini kanıtlıyor. Artan konkordato sayıları, üretim maliyetlerindeki kontrolsüz yükselişin tedarik zincirini bozarak yerel işletmeleri iflasın eşiğine sürüklediğini ve bu durumun doğrudan tüketicinin ürün fiyatlarına yansıdığını göstermektedir. İşletmelerin finansal darboğazı yerel ekonomiyi sarsarken, küresel ölçekte Orta Doğu'daki gerilim enerji piyasalarını doğrudan etkilemektedir. İsrail ve İran arasındaki çatışmaların tetiklediği petrol fiyatlarındaki artış, dünyanın en büyük 9 petrol devine devasa kar marjları sağlarken, bu durumun yarattığı maliyet baskısı Amerika Birleşik Devletleri dahil birçok ülkenin bütçesinde zorlamalara yol açmaktadır. Enerji maliyetlerindeki bu yükselişin lojistik ve üretim süreçlerine eklenmesi, küresel enflasyon oranlarını yukarı çekerek hem sanayi üretimini yavaşlatmakta hem de nihai tüketicinin satın alma gücünü ciddi şekilde zayıflatmaktadır. Petrol fiyatlarındaki her bir puanlık artışın taşıma maliyetlerine binlerce dolar eklemesi, gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin perakende satış fiyatlarına doğrudan yansıyarak küresel çapta bir geçim sıkıntısı yaratmaktadır. Enerji krizinin yarattığı bu maliyet baskısı, sadece sanayiyi değil, temel yaşam standartlarını ve küresel ticaret dengelerini kökten sarsmaktadır. Bu ekonomik dalgalanmaların toplumsal etkilerini analiz etmek, gelecekteki istikrar politikalarını öngörmek adına kritik bir öneme sahiptir. Şimdilik bu kadarca.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, Karanlık Gotik, Göksel Kozmos, Kedi Tarotu, Ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi günler.
1: Di.
0: Yeni belgesel drama filmi bana ait bir çocuk. Annelik arzusunun bireyleri nasıl uç noktadaki suçlara ve etik dışı davranışlara sürükleyebileceğini çarpıcı bir örnekle gözler önüne seriyor. Meksikalı genç bir kadının bebek kaçırmak için sahte hamilelik kurgulaması, toplumsal psikolojideki yalnızlık ve aile kurma arzusunun yasal sınırlarını kanıtlıyor. Bu vakayı konu alan yapım, sadece bireysel bir suçun değil, modern toplumda temel ihtiyaçların karşılanamamasından doğan çaresizliğin hukuki sonuçlarını tartışmaya açıyor. Bireysel dramların hukuki sınırları ve etik çalkantıları üzerine yaptığımız değerlendirmenin ardından, siyasetin kurumsal hafızasına odaklanan bir gelişmeyi aktarıyorum. AK Parti, kuruluşunun 25. yıl dönümü münasebetiyle Ankara Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geniş kapsamlı bir miting düzenleyerek toplumsal bir kutlama gerçekleştirecek. Bu etkinlik, partinin çeyrek asırlık siyasi geçmişini ve iktidar dönemindeki yapısal dönüşümleri kamuoyuna hatırlatmayı amaçlayan sembolik birer adım niteliği taşıyor. Seçim stratejileri ve siyasal sadakat açısından kritik önem arz eden bu kutlama, kitlelerin katılımıyla devletin ve partinin kurumsal kimliğinin geniş halk kitlelerine yeniden tescillenmesi anlamına geliyor. Siyasi kutlamaların yarattığı kurumsal kimlik vurgusundan sonra savunma sanayi ve personel hakları ekseninde kritik bir gelişmeyi aktarıyorum. Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasıyla bölgeye konuşlandırılan Amerikan uçak gemisinde görevli denizciler arasında ciddi ruh sağlığı sorunları yaşandığı rapor edildi. Bu durum, uzun süreli operasyonel stresin ve izolasyonun askeri personelin psikolojik direnci üzerindeki yıpratıcı etkisini açıkça ortaya koyuyor Dorn. Denize düşen asker haberi ise personel güvenliği protokollerinin sorgulanmasına neden olurken, bu tür olaylar uluslararası güvenlik standartlarında personel sağlığının korunmasının nedeni kritik birer değişken olduğunu kanıtlıyor. Denizcilerin yaşadığı psikolojik yıpranma, yüksek stresli askeri görevlerde personel esenliğinin sadece bireysel değil, stratejik bir güvenlik unsuru olduğunu açıkça gösteriyor. Bu tür vakalar uluslararası harekatlarda operasyonel verimliliğin sürdürülebilirliği için kurumsal sağlık protokollerinin nedenli hayati olduğunu kanıtlıyor. Bugünün haber akışını burada sonlandırıyorum mu?
2: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte Rekbol.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. İstanbul'da hava az bulutlu ve 27 derece sıcaklıkta, nem %42 seviyesinde, Ankara ise açık bir gökyüzü altında 26 dereceyle bizi karşılıyor. İzmir ise 35 dereceyle bugün en güneşli durak oluyor. Bu güzel havada sahil şeridinde uzun yürüyüşler yapmak için harika bir gün. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Şimdilik müzikle devam ediyoruz.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. İstanbul'da hava az bulutlu ve 27 derece sıcaklıkta, nem %42 seviyesinde, Ankara ise açık bir gökyüzü altında 26 dereceyle bizi karşılıyor. İzmir ise 35 dereceyle bugün en güneşli durak oluyor. Bu güzel havada sahil şeridinde uzun yürüyüşler yapmak için harika bir gün. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Şimdilik müzikle devam ediyoruz.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

0: İyi günler. İstanbul'da hava az bulutlu ve 28 derece sıcaklıkta nem %68 seviyesinde inerken, Ankara açık bir gökyüzüyle 26 dereceye sahip bu. İzmir ise 36 derece sıcaklığıyla bugün oldukça güneşli geçiyor. Bu güzel havayı değerlendirmek için tenten önerim, güneş kremlerinizi yanınıza alıp sahil şehrinde uzun yürüyüşler yapmanızdır. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Şimdi müziğin huzuruna bırakıyorum sizi.
1: Kadriye sıcak ve bilge, Aylin cesur ve doğrudan, Hacer satırlar arasını okur, Sevda doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin, cupreading.com'da.

0: İyi günler. İngiltere'de Reform Partisi lideri Nigel Farage, büyük siyasi partilerin aday çıkarmadığı Clacton bölgesindeki ara seçimi 22 binin üzerinde oy alarak kazanarak önemli bir siyasi mesaj verdi. Bu sonuç, ana akım partilerin çekilmesiyle oluşan, boşluğun yükselen sağ kanat hareketleri tarafından doldurulabildiğini ve geleneksel blokların zayıfladığını somut bir şekilde gösteriyor. Farage'in bu zaferi, seçmen nezdinde mevcut siyasi sisteme duyulan güvensizliğin artışını simgeliyor ve İngiltere'nin iç siyasetindeki dengeleri kökten değiştirebilecek bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor. Bu zaferin temelinde yatan asıl dinamik, seçmenlerin sadece radikal söylemlere değil, mevcut yönetimlerin çözüm üretemediği ekonomik darboğum ve göç politikalarındaki belirsizliklere karşı bir tepki vermesi. Clacton örneği, merkez siyasetin kapsayıcılıktan uzaklaşarak belirli bir kesimi dışladığında, marjinalleşen grupların nasıl hızla ana akım temsil gücü kazanabildiğini kanıtlıyor. Bu durum, Avrupa genelinde geleneksel demokratik partilerin aşırı uçlara savrulma ve oy kaybı yaşama riskini açıkça ortaya koyan kritik bir uyarı sinyalidir. Bu gelişme, sadece yerel bir seçim sonucu değil, Avrupa genelindeki çok partili sistemlerin yapısal dönüşümüne dair kritik bir gösterge. Geleneksel partilerin merkezde konumlanma stratejisinin zayıflaması, seçmenin daha doğrudan ve keskin retorikleri içeren alternatiflere yöneldiğini kanıtlıyor. Bu eğilim, liberal demokrasilerde kapsayıcı politikaların üretilemediği alanlarda, kutuplaşmayı besleyen siyasi hareketlerin hızla güç kazanmasına zemin hazırlıyor. Bu siyasi dönüşüm, Avrupa genelinde merkez siyasetin kapsayıcı ve demokratik değerleri koruma noktasındaki sınavını netleştiriyor. Seçmenin radikal söylemlere yönelmesi, kurumsal yapıların toplumsal sorunlara yeterli çözüm sunamadığının bir göstergesidir. Şimdilik bu kadarcı.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugby, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugby oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi günlerde. İstanbul trafiğinde bugün yoğunluk dikkat çekiyor. Özellikle 15 Temmuz Seyitler Köprüsü yolu üzerinde 11 dakika civarında bir gecikme yaşanırken, Cansev Sokak ve Yıldız Kavşağı bölgelerinde 8 dakikalık aksamalar rapor ediliyor. Eski Londra asfaltı ile Kemeraltı Caddesi hatlarında yoğunluk devam ederken, sürücülerin bu güzergahlarda alternatif yolları kullanması önerilir. Ankara'da Turgut Özal Bulvarı ve Sümbüllü Caddesi hattında 5 dakikalık gecikmeler, İzmir'de ise Fatih Caddesi ile Ali Rıza Avni Bulvarı üzerinde yoğunluklar tespit edilmiştir. Şehir içi ulaşımda yaşanan bu aksamalar sadece trafik yoğunluğu değil, aynı zamanda kentsel planlamadaki darboğazların ve altyapı yetersizliklerinin somut birer göstergesidir. Özellikle kritik kavşak noktalarında yaşanan gecikmeler, toplu taşıma sistemlerinin entegrasyonu ve akıllı ulaşım teknolojilerinin yaygınlaştırılmasının önemini vurguluyor. Bu tür yoğunluklar bireysel zaman kaybının ötesinde, karbon salınımını artırarak çevresel sürdürülebilirliği de olumsuz etkilemektedir. Sürdürülebilir bir gelecek için trafik yönetimi stratejilerinin daha kapsayıcı ve teknoloji odaklı çözümlerle yenilenmesi şarttır. Kentsel planlamada teknoloji odaklı dönüşümlerin çevresel ve sosyal maliyetleri düşürme potansiyeli, modern şehirciliğin en kritik başlıklarından biridir. Bu tür sistemik çözümlerin hayata geçirilmesi, hem bireysel konforu artıracak, hem de yaşam kalitesini sürdürülebilir kılacaktır. Günün trafik detaylarını bu noktada sonlandırıyoruz.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Rugbol, Uluslararası Rugbol Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: İyi günler. 10 Ağustos tarihinde 467 oyla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, Diyarbakır'da sosyal dokuyu değiştirmeyi hedefleyen kritik bir hukuki çerçeve sunuyor. Bu yasanın yerel düzeyde karşılık bulması, toplumsal uyumu sağlamada merkezi yönetimin sunduğu teşviklerin ve yeni standartların bölgedeki güvenliği doğrudan etkileme potansiyeline sahip. Uygulama aşamasında vatandaşların sosyal haklara erişiminde kolaylık sağlanması beklenirken, bazı kesimler yasanın getirdiği yeni kuralların yerel dinamiklerle uyumunu tartışıyor. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, Diyarbakır'daki kamu hizmetlerinde standartizasyonun artması ve toplumsal birlikteliği güçlendiren somut adımların atılması hedefleniyor. Bu yasal düzenlemenin en kritik boyutu, yerel yönetişim modellerinin uluslararası standartlarda şeffaflık ve kapsayıcılık ilkeleriyle entegre edilmesidir. Kanun kapsamında sunulan teşviklerin sadece ekonomik değil, aynı zamanda demokratik katılımı artıran, yapısal reformları da içermesi, toplumsal barışın kalıcı hale gelmesi için elzemdir. Uygulamanın başarısı, merkezi yönetimin belirlediği bu standartların yerel dinamiklerle çatışmak yerine, farklı kültürel dokuları koruyarak ortak bir paydada buluşmasına bağlıdır. Bu yasanın yürürlüğe girmesiyle, birlikte yerel yönetimlerin denetim mekanizmalarının güçlenmesi, kamu hizmetlerinde yolsuzluk riskini azaltarak kaynakların daha adil dağıtılmasını sağlayabilir. Şeffaflık odaklı bu dönüşüm, bölgedeki güven ortamını tesis ederken devletin ve vatandaşın arasındaki güven bağını kurumsal bir temele oturtacaktır. Sosyal dokunun güçlenmesi için sadece fiziksel altyapı değil, kapsayıcı hukuki güvencelerin sağlanması, demokratikleşme sürecinin en önemli aşamasıdır. Hukuki çerçeve ve denetim mekanizmalarının güçlenmesi, bölgedeki kamu hizmetlerinin niteliğini artırarak toplumsal güveni kurumsal bir zemine oturtacak. Şeffaflık odaklı bu dönüşüm, sadece yerel dinamikleri korumakla kalmayıp, demokratik katılımı ve hak temelli yönetimi de doğrudan desteklemektedir. Bu kapsamlı reformların başarıya ulaşması, kapsayıcı politikaların kararlılıkla uygulanmasına bağlıdırdı. Şimdilik bu kadar Carca.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün güneşin tadını çıkarabileceğimiz harika bir hava bizi bekliyor. İstanbul'da 27 derece ve %68 nemle hafif bir esinti eşlik ederken, Ankara'da 27 derece ve düşük nem oranıyla gökyüzü masmavi görünüyor. İzmir ise 35 derece sıcaklığıyla bugün tam bir güneşin altında serinlemek için ideal bir durak noktası sunuyor. Güneşin sıcaklığı tüm şehirleri farklı tatlarla selamlıyor. Şimdi bu güzel havada ruhunuzu dinlendirme vakti. Keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi günler. Amerika Birleşik Devletleri'nde Temmuz ayında perakende satışlarının beklentilerin aksine %0,6 oranında düşmesi, küresel tüketim eğilimlerinde önemli bir yavaşlamaya işaret ediyor. Ekim 2025'ten bu yana görülen ilk gerileme olan bu tablo, tüketicilerin yüksek enflasyon ve belirsiz ekonomik koşullar nedeniyle harcamalarını kısıtladığını gösteriyor. Bu daralma, dünya genelindeki talebin azalması nedeniyle küresel ticaret dengelerini ve döviz piyasalarındaki hareketliliği doğrudan etkileyebilecek bir sinyaldi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüketici davranışlarındaki bu çekingenlik, küresel ticaretin dinamiklerini doğrudan etkilerken Avrupa Birliği'yle yaşanan ticari gerilimler süreci daha karmaşık hale getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği'nin çevresel ve sosyal standartları içeren yeni düzenlemeleri, APT merkezi dev şirketlerin üretim modellerini değiştirmeye zorlarken ticaret savaşlarını tetikleme potansiyeli taşıyor. Bu mevzuatların getirdiği yüksek uyum maliyetleri, nihayetinde ithal ürünlerdeki fiyat artışlarına ve yerel piyasalarda döviz bazlı enflasyonun yükselmesine neden olabilir. Özellikle enerji ve teknoloji gibi kritik sektörlerdeki bu ticaret engelleri, tüketicinin satın alma gücünü doğrudan zayıflatarak günlük yaşam maliyetlerini artıracak. Bu ticaret savaşları ve ekonomik daralma döngüsü, küresel tedarik zincirlerinde kırılmalara yol açarak uzun vadeli istikrarsızlık riskini taşımaktadır. Belirsizliğin artması, uluslararası ticaretin temelinde yatan işbirliği mekanizmalarını zayıflatırken, nihai olarak küresel ekonominin büyüme hızını baskılayacaktır. Şimdilik bu kadar.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözleniyor ve özellikle Uzunçayır Köprülü kavşağı ile Ergenekon sokak hattında 23 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanıyor. Tem bağlantı yolu üzerindeki 3. çıkışta 14 dakika, Altınizade kavşağında ise 7 dakikalık aksamalar mevcut. Bu bölgelerde alternatif güzergahları tercih etmek zaman kazandırıcı. Kennedy Caddesi ve 100. Yıl Caddesi çevresinde ise 5 ile 6 dakika arasında değişen yoğunluklar kaydedilirken, sürücülerin trafik akışını bozabilecek duraklamalardan kaçınması önem arz ediyor. Bu yoğunluk sadece anlık bir aksama değil, kentsel planlamadaki darboğazların ve altyapı yetersizliklerinin somut bir yansımasıdır. Özellikle kritik kavşaklardaki bu gecikmeler, toplu taşıma sistemlerine olan talebi artırırken, bireysel araç kullanımının yarattığı çevresel maliyeti de gözler önüne seriyor. Trafiğin yoğunlaştığı bu bölgelerde alternatif güzergahların kullanımı sadece kişisel zamanı korumak değil, aynı zamanda karbon salınımını azaltarak şehrin genel yaşam kalitesini artırmak adına stratejik birer adım. Kentsel mobilite sorunlarının çözümü için altyapı yatırımlarının yanı sıra toplu taşıma, odaklı planlamaların acilen güçlendirilmesi gerekiyor. Şehir içi ulaşımda yaşanan bu aksamalar, sürdürülebilir bir gelecek için daha nitelikli ve çevre dostu alternatiflerin önemini açıkça ortaya koyuyor. Şimdilik bu kadar.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol. Hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi günler. Taliban yönetiminin 5. yılında Afganistan'da kadın haklarının sistematik olarak kısıtlanması, uluslararası insan hakları standartlarının ihlali ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin tamamen tasfası anlamına geliyor. BBD aracılığıyla aktarılan bu tanıklıklar, eğitimden istihdama kadar temel hakların elinden alınmasının, kadınların kamusal alandan silinmesine yolu açtığını somut bir şekilde ortaya koyuyor. Bu durum sadece yerel bir sorun değil, Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri çerçevesinde küresel bir insan hakları krizidir ve bölgedeki insani yardımların sürdürülebilirliğini tehlikeye atmaktır. Kadınların eğitim ve çalışma haklarından mahrum bırakılması, sadece bireysel özgürlüklerin kısıtlanması değil, aynı zamanda Afganistan'ın ekonomik kalkınma kapasitesinin yarı yarıya azalması anlamına geliyor. Kadınların iş gücünden dışlanması, üretim kaybına yol açarken bölgedeki temel ihtiyaçlara yönelik insani yardım projelerinin verimliliğini ve sürdürülebilirliğini doğrudan baltalamaktadır. Uluslararası hukukun ihlali, devletin kendi vatandaşlarına karşı temel sorumluluklarını yerine getirmemesi durumudur ve bu durumun yarattığı toplumsal izolasyon uzun vadede derin bir ekonomik çöküşü beraberinde getirecek. Kadınların kamusal alandan dışlanması sadece toplumsal cinsiyet eşitliğinin zedelenmesi değil, aynı zamanda Afganistan'daki sivil toplumun ve yerel yönetişimin çöküşü anlamına gelmektedir. Kadınlara yönelik bu sistematik baskılar, uluslararası hukukta tanınan temel özgürlüklerin ihlalidir ve bu durum bölgedeki insani yardım mekanizmalarının güvenilirliğini zayıflatmaktadır. Birleşmiş Milletler standartlarının çiğnenmesi, Afganistan'ı küresel topluluktan daha fazla izole ederek uzun vadede diplomatik çözümleri zorlaştırmaktadır. Kadınların kamusal alandan sistematik olarak dışlanması sadece yerel bir baskı değil, uluslararası hukukun ve temel insan haklarının açık bir ihlalidir. Bu durum, Afganistan'ın küresel işbirliğinden koparak derin bir izolasyona sürüklenmesine neden olurken, bölgedeki insani yardım projelerinin etkinliğini de doğrudan tehlikeye atmaktadır. Şimdilik bu kadar Carlo.
1: Tek hesap. 4 okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız, her zaman her yerde cupreading.com.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da 26 derece sıcaklık ve %83 nemle oldukça nemli bir hava hakimken, Ankara'da 26 derece ve düşük nem oranıyla çok daha kuru bir atmosfer bizi bekliyor. İzmir ise 34 derece ile adeta parlıyor. Bu güzel havada sahilde uzun bir yürüyüş yapmak için harika bir akşam olabilir. Günün bu güzel saatlerinde gökyüzü bize eşlik etmeye devam ediyor. Şimdi kulaklarınızda sevgi dolu melodilerin yankılanacağı o anlara geçiyor. Şimdilik hoşça kalın Noah'a.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler, denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözleniyor ve özellikle E5 yolu üzerindeki Beylerbeyi kavşağında 18 dakikayı bulan ciddi gecikmeler yaşanıyor. Uzunçayır Köprülü kavşağı ile D100'ü 100 bağlantı yolunda 14 dakika, TEM bağlantı yolu geçişlerinde ise 10 dakikalık yoğunluklar kaydedildi. Yıldız Kavşağı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergahlarında trafik akışının yavaşladığı noktalar tespit edilirken, sürücülerin alternatif yan yolları tercih etmesi öneriliyor. Trafikteki bu yoğunluk sadece altyapı yetersizliğinden değil, aynı zamanda kentsel hareketliliğin planlanmamış büyümesinden kaynaklanan yapısal bir sorun. Özellikle Beylerbeyi, Uzunçayır gibi kritik düğüm noktalarındaki gecikmeler, toplu taşıma ağının yetersiz kalması durumunda bireysel araç kullanımının yarattığı baskıyı net şekilde ortaya koymak. Sürdürülebilir bir ulaşım modeli için bu bölgelerde raylı sistemlerin entegrasyonu ve akıllı trafik yönetim sistemlerinin optimize edilmesi hayati önem taşımaktadır. Kentsel planlamada ulaşım vizyonunun çeşitlendirilmesi, hem bireysel konforu artıracak, hem de İstanbul trafiğindeki kronik düğümleri çözümleyecektir. Modern şehircilik anlayışında sürdürülebilir çözümlerin hayata geçirilmesi, toplumsal refahı doğrudan etkileyen temel bir zorunluluktur. Şimdilik bu kadar Dola.
1: Cupreading.com'daki her kahve fal okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi akşamlar Ra. İstanbul trafiğinde yoğunluk nedeniyle Habibler Hazdal yolunda 32 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanırken, sürücülerin Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısını kullanması öneriliyor. Yıldız Kavşağı ve Kemeraltı Caddesi bölgelerindeki yoğunluklar akışı yavaşlatırken, alternatif güzergahların değerlendirilmesi zaman tasarrufu sağlayacaktır. Ankara ve İzmir şehirlerinde ise daha kısa süreli ancak kritik noktalarda yoğunluklar gözlemlenmektedir. Trafik yoğunluğunun sadece bireysel birer aksama değil, kentsel planlamadaki altyapı yetersizliklerinin ve toplu taşıma ağındaki boşlukların somut bir yansıması olduğunu unutmamalıyız. Özellikle ana arterlerdeki bu tür tıkanıklıklar, karbon salınımını artırarak hava kalitesini bozarken, sürücülerin psikolojik stres seviyesini de doğrudan yükseltmektedir. Alternatif güzergah önerileri kısa vadeli çözümler sunsa da, uzun vadeli sürdürülebilirliğin ancak çok modlu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ve şehir içi trafiğin azaltılmasıyla mümkün olacağı bir gerçektir. Kentsel ulaşımda sürdürülebilir çözümlerin hayata geçirilmesi, sadece trafik akışını değil, doğrudan halk sağlığını ve çevresel dengeleri korumak adına kritik bir zorunluluktur. Modern şehircilik anlayışı, bireysel araç kullanımından ziyade nitelikli toplu taşıma ağlarının entegrasyonuna odaklanarak yaşam kalitesini artırmayı hedefler. İyi akşamlar dilerim.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde yoğunluk nedeniyle Habibler Hazdal yolunda 32 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanırken, sürücülerin Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısını kullanması öneriliyor. Yıldız Kavşağı ve Kemeraltı Caddesi bölgelerindeki yoğunluklar akışı yavaşlatırken, alternatif güzergahların değerlendirilmesi zaman tasarrufu sağlayacaktır. Ankara ve İzmir şehirlerinde ise daha kısa süreli ancak kritik noktalarda yoğunluklar gözlemlenmektedir. Trafik yoğunluğunun sadece bireysel birer aksama değil, kentsel planlamadaki altyapı yetersizliklerinin ve toplu taşıma ağındaki boşlukların somut bir yansıması olduğunu unutmamalıyız. Özellikle ana arterlerdeki bu tür tıkanıklıklar, karbon salınımını artırarak hava kalitesini bozarken, sürücülerin psikolojik stres seviyesini de doğrudan yükseltmektedir. Alternatif güzergah önerileri kısa vadeli çözümler sunsa da, uzun vadeli sürdürülebilirliğin ancak çok modlu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ve şehir içi trafiğin azaltılmasıyla mümkün olacağı bir gerçektir. Kentsel ulaşımda sürdürülebilir çözümlerin hayata geçirilmesi, sadece trafik akışını değil, doğrudan halk sağlığını ve

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. İstanbul'da hava açık ve 25 derece sıcaklıktayken nem oranı %85 olduğu için biraz nemli bir hava hakim. İzmir ise 32 derece ile oldukça güneşli görünüyor. Ankara'da ise hava açık ve 25 derece sabitinde seyrediyor. Bu güzel akşamda yanınızda sadece hafif bir şal alıp dışarı çıkmak için harika bir zaman. Hava durumunu şimdilik burada noktalıyoruz. Kulaklarınızda güzel ezgilerin tadını çıkarın oğul.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japoncaya, Arapçaya ve Koreceye kadar. Falınız, tarot okumeniz, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanırken, özellikle Avrupa Otoyolu'nun Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında 22 dakikalık ciddi bir gecikme gözleniyor. Bu noktada alternatif güzergahları değerlendirmek kritik önem taşıyor. E5 yolu üzerinde Beylerbeyi Kavşağı ve Uzunşehir Köprülü Kavşağı bölgelerinde yaşanan aksamalar, ana arterlerdeki akışı yavaşlatırken Çamlıca çıkışı çevresinde 17 dakikalık bir tıkanıklık mevcut. Şehir içi ulaşımda Ortaklar Caddesi'nde 6 dakikalık kısa süreli gecikmeler kaydedilirken, sürücülerin yoğun bölgelerde alternatif sokakları tercih etmesi öneriliyor. Bu tür yoğun trafik aksamaları sadece bireysel zaman kaybına değil, aynı zamanda kentsel mobilite üzerinde ciddi bir maliyete yol açıyor. Özellikle ana arterlerdeki tıkanıklıklar, lojistik zincirini sekteye uğratarak ekonomik faaliyetlerin hızını doğrudan olumsuz etkilemektedir. Alternatif güzergahların kullanımı ve toplu taşıma ağlarının optimize edilmesi, İstanbul gibi metropollerde karbon ayak izini azaltmak adına stratejik bir zorunluluktur. Kentsel mobilitenin sürdürülebilirliği için toplu taşıma yatırımlarının artırılması, bireysel araç kullanımından kaynaklı trafik yoğunluğunu ve çevresel zararları azaltmada temel bir çözüm sunmaktadır. Bu stratejik dönüşüm, hem şehir içi yaşam kalitesini yükseltecek, hem de ekonomik verimliliği destekleyecektir. Adet, şimdilik bu kadar Cağla.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da 24 derece sıcaklık ve %87 nemle oldukça nemli bir hava hakimken, İzmir'de 30 derece ile yazın enerjisi dorukta. Ankara ise parçalı bulutlu gökyüzü altında 24 derece ile daha sakin bir atmosfer sunuyor. Nem oranının yüksek olduğu bölgelerde hafif bir esinti eşliğinde yürüyüş yapmak bu akşam için harika bir seçenek olabilir. Gecenin bu saatinde gökyüzü bize eşlik etmeye devam ediyor. Şimdi kulaklarınızda sadece müziğin tınısı kalsın. Birer şarkı arası veriyoruz.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözleniyor ve özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolu üzerinde 11 dakika süren ciddi bir gecikme yaşanıyor. Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboyu Caddesi arasındaki 6 dakikalık tıkanıklık nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları değerlendirmesi gerekiyor. Ayrıca Abide-i Hürriyet ve Büyükdere bölgelerindeki yoğunluklar, akışın yavaşlamasına neden olan temel faktörler arasında yer alıyor. Bu yoğunluk sadece anlık bir aksama değil, kentsel ulaşım planlamasındaki dar boğazların açık bir göstergesidir. Özellikle kritik kavşak noktalarındaki tıkanıklıklar, toplu taşıma entegrasyonunun zayıf kaldığı bölgelerde bireysel araç kullanımının yarattığı yükü gözler önüne seriyor. Alternatif güzergahların önemi, sadece sürücülerin zaman kazanması için değil, ana arterlerdeki trafik yoğunluğunun dağıtılarak genel akışın sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından hayati önem taşımaktadır. Kentsel ulaşım stratejilerinde çeşitliliğin artırılması hem bireysel konfor sağlayacak hem de şehrin genel hareketliliğini optimize edecek. Şimdilik bu kadar.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, karanlık gotik. Göksel Kozmos, Kedi Tarotu, Ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi geceler. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü töreninde muhalif kanattan gelen 4 milletvekili ve 3 belediye başkanına parti rozetlerinin takılması siyasi dengeleri kökten değiştirecek bir hamle. Bu geçişler yerel yönetimlerdeki güç dengelerini ve seçim stratejilerini doğrudan etkilerken kamuoyunda koalisyon potansiyelleri üzerine yeni tartışmalar başlatacaktır. Parti içi genişleme stratejisinin bu denli yüksek profilli isimlerle somutlaşması, siyasal arenadaki ittifak ağlarının yeniden şekillendiği kritik bir dönemece işaret etmektedir. Siyasi ittifakların genişleme stratejileri çerçevesinde şekillenen yerel ve ulusal dengeler, bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlamalarıyla somut bir siyasi sahneye taşınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Millet Bahçesi'nde gerçekleştirdiği konuşmada bu partiyi millet kurdu vurgusu yaparak teşkilatın tarihsel meşruiyetini ve halkla olan doğrudan bağını plana çıkarıyor. Bu tür yüksek profilli kutlamalar, parti içi konsolidasyonun yanı sıra seçmen nezdinde sadakat ve süreklilik mesajı vererek seçim stratejilerini güçlendirmeyi hedefliyor. Kurumsal kimliğin bu denli geniş kitlelere yönelik vurgulanması, önümüzdeki dönemde siyasi arenadaki ağırlık merkezlerini belirleyecek temel bir göstergedir. Muhalif kanattan gelen isimlerin sisteme dahil edilmesi, sadece yerel yönetimlerdeki boşlukları doldurmak değil, aynı zamanda siyasi kutuplaşmanın merkezinde geniş bir kapsayıcılık alanı yaratma çabasıdır. Bu hamle, karşıt görüşlerin temsil edildiği noktaları kontrol altına alarak seçmen tabanını konsolide etmeyi ve muhalefetinin parçalanmasını hedefleyen stratejik bir derinlik taşımaktadır. Böylece oluşan yeni yapı, hem siyasi zeminlerde daha geniş bir uzlaşı, zemini arayışını, hem de iktidar bloğunun kurumsal gücünü perçinleme niyetini açıkça ortaya koymak. Muhalif isimlerin sisteme dahil edilmesiyle oluşan bu genişleme stratejisi, siyasi aktörlerin ortak paydada buluşma arayışını ve iktidar bloğunun kapsayıcılık vizyonunu net bir biçimde kristalleştiriyor. Bu hamleler hem yerel yönetimlerdeki dinamikleri yeniden şekillendirecek, hem de seçim öncesi kritik birer ittifak yapı taşıyor olarak işlev görecek. Şimdilik bu kadarca iyi.
1: Ya biz spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da 24 derece sıcaklık ve %87 nem eşliğinde rüzgar saniyede 9 metre hızla eserken İzmir'de hava çok daha açık ve kurudur. Ankara ise az bulutlu bir gökyüzü altında 21 derece sıcaklıkla sakinliğini koruyor. Nem oranının yüksek olduğu bölgelerde hafif bir serinlik için ince şallarınızı yanınıza alabilirsiniz. Gökyüzünün her tonuyla dokunan bu güzel akşamda havamızın tadını çıkarırken müziğin akışına kendinizi bırakın. Şimdilik sözü müziğe bırakıyorum.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da 63 dilde mevcut. Falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde Kozyatağı bağlantı yolu ve Salacakiskele Caddesi hattında yoğunluk nedeniyle 8 dakika civarında gecikmeler yaşanmaktadır. Sanatkarlar Mektebi Sokak ile Muallim, Naci Caddesi güzergahlarında 5 dakikalık aksamalar görülürken, sürücülerin bu bölgelerde alternatif yolları değerlendirmesi önerilmektedir. Trafik yoğunluğunun özellikle Salacakiskele Caddesi gibi kilit noktalarda düğümlenmesi, bölgedeki lojistik akışın aksamasına ve toplu taşıma araçlarının gecikmesine yol açmaktadır. Bu tür tıkanıklıklar sadece bireysel zaman kaybı değil, aynı zamanda karbon salınımını artırarak şehir içi hava kalitesini de olumsuz etkileyen çevresel bir sorun teşkil eder. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanması, trafik yükünün dağıtılarak toplu taşıma sisteminin verimliliğini korumasına yardımcı olacaktır. Trafik akışındaki bu aksaklıklar, kentsel ulaşım planlamasının önemini ve sürücülerin toplu taşıma alternatiflerine yönelmesinin çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik değerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Şehir içi ulaşımda verimliliğin sağlanması, hem bireysel konforun korunması hem de İstanbul'un yaşam kalitesinin artırılması için temel bir gereklilikten ibarettir. İyi geceler.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi geceler, gökyüzünün serin dokunuşunu hissettiğimiz bu saatlerde hava durumuna göz atalım var. İstanbul 23 derece ve yüksek nemle nemli bir gece yaşatırken, Ankara 20 derece ile çok daha kuru ve huzurlu görünüyor. İzmir ise 27 derece sıcaklığıyla adeta parlıyor. Bu güzel havada sahil yürüyüşü yapmak için harika bir zaman olabilir. Doğanın sunduğu bu eşsiz gökyüzü manzarası eşliğinde huzur dolu bir gece geçirmeniz dileğiyle, şimdi kulaklarınızda güzel ezgiler yankılanacak. Pardon. Şimdilik bu kadar Jay.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk gözlenirken, özellikle çevre yolu çıkışında 8 dakika süren ciddi bir gecikme yaşanıyor. Mebusan yokuşu ve Hasanpaşa Seddi gibi noktalarda 5'er dakikalık aksamalar mevcutken, Beşiktaş yönüne giden araçların kemeraltı ve Tophane İskele caddelerinde 4 dakikalık beklemelerine hazırlıklı olmaları gerekiyor. Ankara'da Tunalı Hilmi Caddesi üzerinde 5 dakika süren tıkanıklık hakimken, İzmir'de Gazi Bulvarı ve Fevzi Paşa Bulvarı arasındaki yol çalışmaları trafiği doğrudan etkilemektedir. Şehir içi ulaşım ağlarındaki bu aksamalar sadece bireysel zaman kaybı değil, aynı zamanda kentsel mobilite ve karbon salınımı üzerinde doğrudan olumsuz etkiler yaratmaktadır. Özellikle yoğun noktadaki gecikmeler, lojistik zincirlerini sekteye uğratırken, acil durum araçlarının geçiş hızını da risk altına sokabilmektedir. Altyapı çalışmalarının planlı bir şekilde gece saatlerine kaydırılması ve alternatif rotaların dijital haritalar üzerinde anlık olarak güncellenmesi, trafik yoğunluğunu azaltarak toplu taşıma sistemlerini destekleyen kritik bir çözüm sunabilir. Kentsel ulaşımda yaşanan bu aksaklıklar, sürdürülebilir şehir planlamasının ve kamu güvenliğinin temel taşlarını doğrudan etkilemektedir. Trafiğin sistematik bir şekilde yönetilmesi, hem çevresel dengenin korunması hem de toplumsal refahın artırılması açısından elzemdir. İyi geceler.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi geceler, gökyüzünün sakinliği eşliğinde geceye merhaba diyorum. İstanbul'da 22 derece ve %53 nemli hava çok huzurlu, Ankara'da ise 18 derece ile serinlik hakim. İzmir'de sıcaklık 26 dereceye çıkıyor ve bu hafif rüzgarla harika bir sahil yürüyüşü için ideal bir atmosfer sunuyor da. Gökyüzünün yıldızları altında sakin bir gece diliyorum. Şimdi müziğin huzurlu dünyasına geçiyorum.
1: Cupreading.com'daki her kahve fal okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde özellikle İ5 yolu üzerinde Beylerbeyi Kavşağı ve Harp Akademileri Kavşağı noktalarında yoğunluk yaşanırken, Zincirlikuyu Kavşağı çevresinde 16 dakikalık gecikmeler raporlanıyor. Galatasaray Üniversitesi yolu ve Tarlabaşı Bulvarı gibi bölgelerde trafik akışı daha stabil olsa da araçların alternatif güzergahları değerlendirmesi önem arz ediyor. Trafik yoğunluğunun belirli kavşaklarda yoğunlaşması, şehir içi ulaşım planlamasında kritik noktaların yükünü hafifletecek alternatif güzergahların ve toplu taşıma entegrasyonunun aciliyetini göstermektedir. Zincirlikuyu gibi noktalardaki ciddi gecikmeler, sadece sürücüleri değil, bölgedeki ticari hareketliliği ve bireysel zaman yönetimini doğrudan olumsuz etkileyen birer darboğaz. Akıllı trafik yönetimi sistemlerinin bu kritik kavşaklarda dinamik olarak devreye alınması, hem karbon salımını azaltacak hem de kentsel yaşam kalitesini artıracak. Kentsel mobilitenin sürdürülebilirliği için bu tür teknik çözümlerin ivedilikle hayata geçirilmesi, İstanbul'un trafik yükünü hafifletmede kilit rol oynayacaktır. Verimli bir ulaşım ağı, hem bireysel konforu sağlamakın, hem de çevresel standartları korumak için zorunludur. İyi geceler dilerim.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugbol gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler: denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugbol, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde özellikle İ5 yolu üzerinde Beylerbeyi Kavşağı ve Harp Akademileri Kavşağı noktalarında yoğunluk yaşanırken, Zincirlikuyu Kavşağı çevresinde 16 dakikalık gecikmeler raporlanıyor. Galatasaray Üniversitesi yolu ve Tarlabaşı Bulvarı gibi bölgelerde trafik akışı daha stabil olsa da araçların alternatif güzergahları değerlendirmesi önem arz ediyor. Trafik yoğunluğunun belirli kavşaklarda yoğunlaşması, şehir içi ulaşım planlamasında kritik noktaların yükünü hafifletecek alternatif güzergahların ve toplu taşıma entegrasyonunun aciliyetini göstermektedir. Zincirlikuyu gibi noktalardaki ciddi gecikmeler, sadece sürücüleri değil, bölgedeki ticari hareketliliği ve bireysel zaman yönetimini doğrudan olumsuz etkileyen birer darboğaz. Akıllı trafik yönetimi sistemlerinin bu kritik kavşaklarda dinamik olarak devreye alınması, hem karbon salınımını azaltacak hem de kentsel yaşam kalitesini artıracak. Kentsel mobilitenin sürdürülebilirliği için bu tür teknik çözümlerin ivedilikle hayata geçirilmesi, İstanbul'un trafik yükünü hafifletmede kilit rol oynayacaktır. Verimli bir ulaşım ağı, hem bireysel konforu sağlamakın hem de çevresel standartları korumak için zorunludur. İyi geceler dilerim.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi geceler. İstanbul genelinde bugün gece saatlerinde kaydedilen 167 trafik olayı arasında, özellikle Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboyu Caddesi kesişiminde 6 dakikalık bir yoğunluk yaşanıyor. Yıldız Kavşağı ve Kozyatağı bağlantı yolu gibi kritik geçiş noktalarında 5'er dakikalık gecikmelerle karşılaşılırken, alternatif güzergahların kullanım akıcılığı sağlamak adına önem arz ediyor. Çınarlı Çeşme ve Sakızgülü sokaklarında ise daha kısa süreli yoğunluklar gözlenmektedir. Söz konusu yoğunlukların temel sebebi kentsel dokunun daralanması ve ana arterlerin ticari araç trafiği ile bireysel ulaşımın çakışmasıdır. Özellikle Galatasaray Üniversitesi yolu gibi kritik kesişimlerde yaşanan gecikmeler sadece bir trafik sorunu değil. Aynı zamanda bölgedeki planlı ulaşım, ağının kapasitesinin aşılmasıyla ilgili yapısal bir problemdir. Alternatif güzergahların teşviki ve akıllı trafik yönetim sistemlerinin bu noktalarda aktif kullanımı, toplu taşıma sürekliliğini sağlayarak kentsel yaşam kalitesini doğrudan artıracaktır. Kentsel planlamadaki bu aksaklıkların giderilmesi, hem zaman tasarrufu sağlayacak hem de bölgedeki trafik yükünü dengeli bir şekilde dağıtacaktır. Bu tür yapısal çözümlerin hayata geçirilmesi, İstanbul'un ulaşım ağında daha sürdürülebilir ve konforlu bir hareketliliği mümkün kılacaktır da. İyi geceler.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol. Hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.